Hoca ya veli, bu yurtta zamanı gözlegen adam, Osman bilen yalnız kalgen mahara, uzunun yıldızı

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ay ay. Vostaki, sizin bir profesör mü, docent mi? Bu siz bulmaz mı da? Şu paketçi hamma sizi tanıgan bulardı.
4: Ne bakılasın o şu profesörlüğüne? Bitti kitabı kucağılıp, umurum ot biter miydi?
2: Vay Vostaki, kulaçı bitti kitabı kucağılıp, umur otsayam, harholda yutuk aklı bor, fikirlash doirasi keng.
4: Ularını doirasi giyen boyuna koyayım. Ularını fakat yine aklı bor, xolos. Pulları çi pulları? Pullar esi yok.
2: Ha, rostanam Vostaki. Buni qarang, tabiat baribir tenglikni yoqtiradi da.
4: Tushunmadim men sen. Nima demoqchi?
2: Mana masalan, ularni aqli boru, lekin pullari yo'q. Sizni juda ham pulingiz ko'p, lekin aqlingiz.
4: Yo, yo, yo, yo, nima deyapsan? Voy.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
2: kuz.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaka, bugün instatçı kaşlogumu yokatıp koydum.
5: Önüme, talebelerden soramadın mı?
2: Soradım. Eğer kaşlogumu topu birisiyle, topu birgen adam ki bitti 5 baka koyamam desem, talebelerden bittesine mi dedin?
5: Değil mi?
2: Ustaz, kaşlogu ozi kereyim yok, içi de gizli kereyim mi dedi?
5: Ha, doğru diyor, ozadı. İçi de kereyim yok, kaşlogun kereyim mi?
2: Kaşlıydın bakılama, içi deki kuprak kere, ozu puldan sıkılıp durunma.
5: Ozoş, bilesem mi, şüphet bir hayalim ki zor fikir geldi.
2: Kanaka?
5: Sen ve ben bir de gruh kılamızı, kuşuk gülüyümüz.
2: Ay huda, kuşuk etmeyen bize kalıyordu. Keçe bozorda yürüyen araba keşle, kuşuk kılıp etip çıkıp estradamızda yorgun yıldızlarına eğlenişmek için.
5: Ha, mani ne makıptı zor ki? Zato, haşbaş digunca estradanın yorqin yıldızı bulamız.
2: O zulü kereyici hizmet kursatma genu?
5: Hammasi emas ku.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Canım, yaş geldiniz mi?
5: Rahmet. İyi, çoçin, ne maktış edin?
2: Ne maktım? Sağal günü uzgertirdim halos.
5: Yani hoşunuz vardı ki, Nina hala var ki. Uşak gırt uşağına uşak kapsan. O ismi cazba kapsan. Hayna hay, uşu kempirişe maslaka bergen bu zekereke. Gıybetleş yaş görseler o.
2: Yok, bostaki. Odam degan sal zamon bilan hamnafas bo'lish kerak edi. Hayotga sal realni qarash kerak. O'zi sariq sochli ayollarni nima deyilishini bilasizmi?
5: Haligi nima edan u yomg'ir tegdi qolib zanglab ketgan deysa kerak edi.
2: Blondinka bostaki, blondinka deyishadi. Meni masxara vazim.
5: A как же, спрашиваешь? Hey, menga qara, kiyimlaring ham boshqachami? Yana restoran, pestoranmi deyman, a?
2: Qayoqdan bildingiz?
5: Faqat ovqat qilmaganman, demagin jonim.
2: O'zim vostakamdan. Juda ham o'tkir folbimsiz-da. To'g'ri, ovqat qilmadim.

erkeleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyip ben yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: هنگامه استلره
1: ای ایلنه سنت سحنانه آرکاسی دگه حیات اوندن ده گزل تلیسفیتنه خاتنلره انشی کینا آرکاله بطن دنیا گه مشهور باب گتده 15 ده تغده بیت ده وزو تغده شنه هیچ کمی اردن برگن یو مندن باشکر باشه قشتن بهارگه چیسک بیت بچتن یاردن وای ایلنه ایسلردن یامان سیر حاصل چیخده بو جان مسیلری حاضر من شو یاندم اوت کچکم قورقمنده بر بالانی باشلاب قماست وای وزم ایلنه قایننم کارتو بو
2: قایننم گه تارتو وزم ایلنه ایسلردن وزم ایلنه بو یانه ایلنیب کپتی بو
1: ایلنیب کتی ایلنیب کتی قایننم گه تارتو Kaynanam hem 29 degende bir toktap ki intihar şirketken eken de. 15 de bola bizde. 15 de bola. Öyle yap göreyim. Rastan. Ben aldım mı baklamam ben? Ben şu keşkunun saat 3'te köyden geldim. Keşke yine. Karasam ha maçı kişayı pişayı bitersi maçını da taşıgan bitersi bunu da taşıgan bitersi ha ha ha ha. Korku petese kurup. Kun boyu kuttu bütün Uzbekistan'ın işini şunlar kıyanı kokan hamma yutkan. Rastan. Ha ha ha ha ha ha. Hey. Ben kayıl kalemem hazır ki ballarga. Ana şunu dakika ötü yapman, çekin. Ana şunu dakika, çekin. Ötü yatsam?
2: Beymelal, korkmayın, korkmayın dedi.
1: Korkanımdan ayakımı aldım, mutlu ham. Okulamadın mı sen?
2: Desem yok dedi. Ağzına ha ha ha. Ayında siz işanın gidip kromatize kıyı atıyordum dedi.
1: Hey! Hazır ki zamanlı ballar bile oynaşma.
2: O sen okulamayacak mısın? Sen yok, okulamayın dedi. Ne geldi sen? Ben seni tınçtıkken okulamayın dedi.
1: Hey! Bizde hatın etti. Ana dedesi dedi. Metronu korup kaldı aylanay. Çığır dedim hatın gözün açık gitmesin. Şimdi metronu aldı geken de bir çarakına avaz çıkardı. Bismillahirrahmanirrahim. Rese sakın gereken de deyip durup. Ey hatınlık konu da uçuna bir çıkarı girip getip bunda karasam. Ayağında izlenirse yok. Şüphe et geçer hiç kim bilmedi de bizi taş kendine gidip uylaştım. Ne kadar gördük.
2: Ana o kanı mı desem? İyi. Taşkarıda kaldı dedi.
1: Nega tashqariga qoldirasan desam,
2: men bir kattakonni uyiga keldikmi deb o'ylayapman dedi. Hangoma ustalari.

0: yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Kelajak poydevorini mustahkam qur. Bo'lmasa ustingga qulab tushadi.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: Stolitsa 16 часов.
2: Markaz. Radiosi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizi o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tirardi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r. Juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne kidijur." Kito dijur demak, kidijur. Ki degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, urushchada kito deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, urushcha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tilardi. "Bonjour, maître." "Bonjour, maître." O'tiringlar, bachalar. Kidijur deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzcha ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. Birinchi kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir-bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Откуда?" dedi. "Buxoro" dedim. "Как зовут?" dedi. Imiya desa точно bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavod bor?" deb so'rayapti dedi. "Atim unas xilob zavod" dedim. "Chuo" dedi. "Xilob zavod" desam, "Video tusida" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavod bor" dedim. "Video tusida" dedi, "artist" dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi urushchani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odamlarim urushcha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi chet ellikda. "Haligindan endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen yazdes" dedi. "Net, vigide. Siz qayerdan kelgansiz?" demoqchiman-da. Desam, "Yazdes" dedi. "Net, vigide." Desam, u ham meni tushundi. "Ti student?" "Da, da" dedim. "Gide ti uchisa" dedi. "Madaniyat institutining ruschasini bilmayman." "Nima deyishni bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinskiy institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligilar ko'rmagan ekan. "Nikotari spalchki, nikotari bez spalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. "Men aytdim, buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bor-ku, erkagi. Mana bu chupi yo'q-ku, urg'oqchisi. Mana aytibdi-da, kishmis spalchki, kishmis samiz, bez spalchki samka. Oba budi damka." Ana bu yerda damka.
0: Hangoma ustalari.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Her bitti kışlağını, her bitti cayını, o seni en bütün, en aldı yiğitleri öyle de. En aldı yiğitleri muylovlar koşardım de, halge etmek için de, de. İşlemeydi onlar. Papırsı çekip aradığı küçük gözü arka tüpürü oturardı küçük rulları. Bu ballar tuttası uçana kadar da üçtası aradı boyda oturup çekişeye oturgenken bir tanesini tüm otağı ver. Bir toy içmeyemiz mi ha? Bana akı içersen. Ozu yok, pul yok degenken. Ne kadar pul olmayıydı? Bugün ne gün? Şamba. Ya ana? Mamarim bu hani eşeğine oğullar getirdik bazarda satı verse 60 sum yağlar olupdu mu? Kullas kelam, mama rengvanı ağır konasını oğulluğa çüptü. Tererere, dütük. Tererere, dütük. Dütük, dütük, dütük. Top değil mi? Ya bu hokizeken. Tererere, dütük. Ahriki eşeğini tapıp, üç senelerde bozarga yakırılacağı bağlayıp kışçı alıp geçiyor. Üç öğleri mingeç verirken. Çımbırı çıpan, çımbırı çıpan. Ah, baflerdi ya. Ya, tokumu kapıştı yok. Yalanga çeşeydi, içki mamaydı. Sen bir tane geç şüstürüyken, çekirmen geçişeyen bütün çıkarırken, ne fakat bütün çıkarırken, iki kapı namab çıkarırken, ben işte bir de papır çek duruyor ne dedim, ağzı bağır konduramam, tokamın önüne gidip, uzaya getirip kıdır yaptı. Tererere, tererere. Dün mu yaptın, mamarayım bu, taş panar kutarı, ağlayıp, malhallardan bir harap koydu, kırıp kaptı. Rererere. Çırağını yaradığında haliki bolanın soyankası kodda olup diyor getirdi. O kim bu? Kim sen? İnnenini bağda yürüp sen bu? Sen haliki bolacı şüksürmez mi? Dönü boynuki arkanı taşıyan. Tanımayasın mı dedi o? Ya tanımayam ben. Ne gidiyorum sen? Sen adam sen kut sen. Dede bir ilahdan adamıdır. İçe vurdum, içe vurdum. Dedem kargadı, yenem kargadı. İlahim şu içeyim bu seni yeşeği yapakın durdu. Pupiti yeşeği yapaldım. Siz beni bozarda satıp aldınız. Bana bir yıl halal hizmeti zıkıldım can dede. Bir almakta teptim mi? Yok. Bir almakta çizledim mi? Yok. Bir almakta bırak yeşeğlerimden bırak hitip aldım mı? Yok. Kurduyuz bu. Halal hizmet kıldım. Bana yani adamga eğlendim. İndi bana cevap verin. Ben içmeyeyim ben ağzımda kumuş akal. Bana cevap verin. Kurduyum mu oğlum içkiliydi akıbatını. Kardeş yaman. İndi kilesem mi? Abba. Zabi yakşı eşeğe gideyim de. İndi sanakı eşeğe de katten toplam bana. Bopta. Bopta cevap. Canda da bir tiltim atma. Ha? İsterlik ki tokumdu beri var. Ha al. Tokumdu alıp. Rahman dede. Uzangını da angilatıp çıkıp tuttu. İndi otohonlar eşekki o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda birorta yaxshi eşek qolaman deb bozorda eladi yursa, uchta yigit eşek sotayotganmish. Kep qolay eşek! Zo'r eşek! Eşek mi sen eşek? Eşek de işlediğin eşek! Dadam kelib eşek de bunda qarasa da ko'zlariga issiq ko'rinibdi, to'qimlari ham issiq. Iya, yag'idan o'tibdilar, buyog'idan o'tibdilar, tanibdilar. Qulog'ini ko'tarib, padaringga la'nat, darrov ichibsan-da, dermishlar.
0: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Dinle, kısa satırda. Manonu anle. Kısa satırda.
2: Oku, kogos hammasiga chidaydi.

L A J L A, bir işte harf. T U R D I H A N. İşte harf ortaça değil. Turdu hanını hanın aptı, siz turdu kaladı. Turdu nimasi yaman turdunu. Bar vaqt turdu, xizmatga shay turdu.

0: sevgim rabitsen kaylarga koçay turdu. Haan apa, gözümü açıp karasam turdu han apam yok. Apam kanılar desem, yerleri çakırıp boludu, dikketi türk ettiler.
1: Hangama ustaları.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

bulmak yok atmaktır. Yokadmak tapmak, sen sulu, min yeşne, tuluşum kebap. Sensiz tapkenimden kubrak yokattım. Sen beni yüpettin, seni yırlattım.

bemor kelib doktorga gapirarmış. Doktor, doktor, bilasiz mi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi? Yo'q, xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Oh beni balıkçam, oh beni balıkçam, oh benim şükçam.
2: Vostaki, sizin ne oldu?
5: Balıkçam, kelin kelin. İzleme bir bozardı gibi olgan vakiye. Uşu isim bir çıkıp gitti. Uşu an İslam oturdum.
2: Albatta. Assalamu alaikum.
5: Kalesi yakışı kız.
2: Rahmat, keçirasız sizde İtalyanca materyaller var mı?
5: Bizde anarogun mende hamma turdagi matolar bor. Xohlasiz, o'zim kashib qilgan. Abdulvosit Corporation mahsuloti. Aynan siz bor.
2: Voy. Bitta ko'rsam bo'ladimi?
5: Mayli. Bitta emas, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta ko'rsam bo'ladi.
2: Iltimos, ortiqcha hazil yig'ishtirsangiz.
5: Xo'p bo'ladi. Hazil tushunganlarni hurmat qilaman.
2: Nech pul turadimi materialingiz?
5: Kilosimi, metrimi?
2: Voy, voy, voy. Material metrlab sotiladi shekilli.
5: Xo'p. Shu desangiz, oyim qiz, 1 metr materialimiz bitta bo'lsa turadi.
2: Voy, 8 metr bera qoling.
5: Voy, bo'l. Uchasi nima qilasiz?
2: Mana bu meni adresim. Uyga borsangiz, haqqini pulim to'laydilar.
5: Yo'q, bu yo'q yoningizda.
2: Kelishdingmi? Uyga boring. Faqatchi bugunoq boring, chunki ertaga bobom safardan qaytib keladi.
5: Voy, oyimcha, voy.

0: satırda.
1: Erkak kişi bitta ayol bilan yashashi qiyin emas. Ammo faqatgina bittasi bilan biroz mushkul.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Ona kızıga nasihat kıptı. Menimcha kızım sen oylami erge tegmoqchi bo'lsan de. Sa kızı. Oyi, o'zingiz hali bu haqida o'ylashga yoshlik qilasan-ku, deysiz-ku.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Güzel hatıralarını yodga soluvchi dil nazır qo'shiqlar.